güzel çağında kadere yenir. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.

götürün aşkını, verin o zalime. Kalbimde izleri silindi bilsin, artık geri dönsün demeyeceğim. Dilimden adını üşürdüm bilsin. Kaderim bu diye büktüm boynumu, çevirdim bir başka yöne yolumu. Tozlu, tozlu bir albüme hapsettim onu. Hatıralarını

Gayetsiz diyorlar. Gayetsiz diyorlar, aldırmıyorum. Gerçeğe, yalana inanmıyorum. Artık, artık ben her şeye boş veriyorum. Onu çok

çok özlüyorum. Sebebi çok, tarifi yok. Hayatımın anlamı yok şu an. Unutmayı çok istedim. Yüzün gitse gözlerimden, sesin gelir kulağıma. Ben sensizliği hiç beceremem.

tek kelime. Bir ömür harcadım, erişemedim. İçimde kanayan acı yılları unutup doyunca gülüşemedim. Ne yardan güldü gönlüm, ne sefa sürdü ömrüm. Belalı sevdaları ömrüne sardı gönlüm. Yalanlar içinde gerçek aradım, çaresiz derdimi ben ağladım. Yalvardım, yakardım, bir dost bulamadım. Ağla gözlerim ağla, kim dayanır derdini? Şu dünyada bir günü, bir

biliyor musun? Şunu bilmek lazım. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Rabbim kimseyi evladıyla imtihan etmesin. Ama haktan gelen her şeye şükürler olsun. Çünkü görüyor, duyuyor ve hissediyorsun. Ben bazı geceler şunu soruyorum kendime. Biliyorum, bir gün aklın erdiğinde bana soracaksın. Baba, ben neden diğerleri gibi değilim? Ben neden koşamıyorum? Ben neden top oynayamıyorum diye. Bak yavrum, bu söylediklerimin içinde bunların cevabı da var zaten. Ama şunu da bil, Rabbim bana nefes almayı nasip ettiği sürece ben senin ellerin, ben senin ayakların olmaya adamışım kendimi. Hoş geldin dünyaya Siraç bebeğim. Hoş geldin yavrum. Şunu sakın unutmayın. Ne zihinsel ne de bedensel engelliler var sadece bu dünyada. Yaşarken gördüğüm o kadar sağlıklı, bir o kadar da zengin ama maalesef benliğini yitirmiş insanlar var ki anlatamam. Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Aynaya bakıp da hiç sordunuz mu kendinize? Kimin zor anında yanındaydım? Kimin omuzuna el attım diye? Dedim ya, düşmez kalkmaz bir Allah. Ne oldum değil, ne olacağım demeliyiz. Geçenlerde bir engelli kardeşimizle karşılaştım. Sedat abi, yıllar sonra bacaklarıma kavuştum dedi. Çok sevindim. Protez bacak mı takıldı diye sorduğumda da tekerlekli sandalye alındığını öğrendim. O kadar mutluydu ki, hayata bir o kadar da bağlıydı. Hadi artık, bütün engelli dostlarımızla engelleri aşalım. Unutmayın, giderken yanımızda hiçbirimiz hiçbir şeyimizi götüremeyeceğiz. Yalan dünyadayız. Bir gün gerçeği hepimiz anlayacağız. Rabbim gördüğümüzden geri koyacağız.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

neredesin aşkım aşkım?

0: IFM Reklam.
1: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 49 77. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanmış.

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN Yetkili Servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güvenliği...

IFM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence.

0: hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
1: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
3: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve

0: Mi 13, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
2: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

0: İş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz, özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel, hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin liradan, köşe koltuklar 28 bin liradan, genç odaları 32 bin liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta eller.

0: Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güven...

0: 2013 iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

0: varsam.
1: Ay efem reklam.
2: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Rezidans.

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: IFM Reklam.
6: Haydi.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta eller.

0: Çınar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve

0: 0533 iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
2: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

0: 0213, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı.
5: Tam zamanı.
4: Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
7: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta...

0: Adresi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜMOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe

0: stres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Evlenmek ve evi

0: yastık takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanmış.

0: Adresi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
3: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güven...

0: 0213, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029 bölü 2 Sokak, numara 5 bölü 4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

Geniş gayrimenkul portföyüyle yanınızda. Alırken de, satarken de, kiralarken de. Doğru bilgi, doğru analiz, doğru gayrimenkul. HB Gayrimenkul. Aydın'da gayrimenkulün güvenilir adresi. Telefon 0256 213 5005.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Suğucak mahallesindeki Aydın Tur sitesinde 70 yaşındaki iş insanı Şener Pehlivan vatandaşlar tarafından denizde hareketsiz halde bulundu. Vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri 70 yaşındaki pehlivana ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan pehlivan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Muğla'nın Fethiye ilçesi Taşköy Mahallesi 141. sokakta meydana gelen olayda 49 yaşındaki Durmuş Ünal henüz belirlenemeyen bir nedenle binadaki asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

0: Ekiplerin yaptığı kontrolde Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ünal'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Antalya'nın Manavgat ilçesi Manavgat Şelale yolu üzerindeki Çayyazı yol kavşağında bulunan akaryakıt istasyonunda istasyonun sahibi Mustafa Ünal üst kattaki ofisinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Ünal'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İlk incelemelerde Ünal'ın vücudunda kesici ya da delici alet izine rastlanmadığı öğrenildi. Burdur'un Aydınlık Evler Mahallesi Kurtdereli Sokak'ta gece saat 1 sıralarında 26 yaşındaki İsmail Arpag'ın kullandığı motosiklet park halindeki tırın dorsesine çarptı.
1: Şu an tek var ya.
0: Kazada ağır yaralanan Arpag, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 26 yaşındaki genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Arpag'ın düğünü için gece saatlerinde arkadaşlarıyla vakit geçirdiği ve evine dönerken kaza yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Çatak Kırsal Mahallesi yakınlarında 20 yaşındaki Ali Kına arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre yüzen genç daha sonra suda gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada Ali Kına'nın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Antalya'nın Kumluca ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde traktör kazası meydana geldi. Portakal bahçesine su verdikten sonra evine dönen 66 yaşındaki Ali Genç direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktör yol kenarındaki su kanalına devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcılığı'nın incelemesinin ardından Ali Genç'in cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin daha önce iki kez kalp krizi geçirdiği belirtilirken kazanın da kalp krizi sonrası meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Gaziantep'in Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Dürümcü Emmi Caddesi'nde sabah saat 6 sıralarında seyir halindeki 14 yaşındaki Metin Polat'ın kullandığı motosiklet kavşakta kontrolden çıkarak savruldu. Motosiklet refüjdeki ağaca çarparak devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Metin Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polat'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde motosiklet kazası meydana geldi. 24 yaşındaki Abdullah Çolak hayatını kaybetti. Sivas-Ankara karayolunun Sivas istikametinde ilerleyen Çolak, Yıldızeli ilçesinin çıkışında bilinmeyen bir nedenle motosikletinin kontrolünü kaybetti. Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Abdullah Çolak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
2: Şamaltı.
0: Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Akbayır köyü mevkiinde denize dalan 62 yaşındaki Metin Baysal hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde zıpkınla balık avlamak için denize giren Baysal uzun süre su yüzeyine çıkamadı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar dalış yaptığı bölgeyi kontrol etti. Baysal'ın cansız bedeni su yüzeyinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Baysal'ın cenazesi Cide Limanı'na getirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Metin Baysal'ın cenazesi Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Antalya'nın Manavgat Milli Egemenlik Mahallesi'nde 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evin kapısını açarak içeri giren ekipler 24 yaşındaki Ahmet Işıklı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Işıklı'nın 20 gün önce Gaziantep'ten Manavgat'a geldiği ve klima teknisyeni olarak çalıştığı öğrenildi. Cenaze olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Aksaray'ın Taşpazar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi'nde 73 yaşındaki Mehmet Bey otomobiliyle şehir merkezi önüne ilerlediği sırada kalbinde sıkışma hissetti. Kavşakta trafik polislerini gören sürücü aracını ekiplerin yanında durdurarak kalp krizi geçirdiğini söyledi. Polis memurları sürücüye ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulans gelene kadar araçtan çıkarılarak temiz hava alması sağlanan sürücü daha sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tokat'ta Valizeki Gümüşdiş Bulvarı'nda Mehmet Emin Tokadi Öğrenci Yurdu önünde seyir halindeki tırın damperi yaya üst geçidine çarptı. 65 yaşındaki YA yönetimindeki tır yükünü boşalttıktan sonra Turhal'dan Tokat yönüne doğru yola çıktı. Seyir halindeki tırın damperi henüz belirlenemeyen bir nedenle havaya kalkarak yaya üst geçidine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle damper tırdan koparak üst geçide takılırken kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek tarlaya devrildi. Kazada hafif yaralanan tır sürücüsüne sağlık ekipleri müdahale etti. Üst geçide takılan damperin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. Şanlıurfa'nın Biricik ilçesine bağlı Börtlen Mahallesi mevkiinde gece saatlerine meydana gelen olayda traktör ile iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ortadan ikiye ayrılırken otomobillerden biri şarampole devrildi, diğeri ise yan yattı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Biricik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Kocasinan Bulvarı ile Erkilet Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı. BY yönetimindeki otomobil ile MM'nin kullandığı ambulansın çarpışması sonucu ambulans refüje çıkarak durabildi. Kazada ambulansta bulunan 2 hasta ve 3 sağlık personeli ile otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 6 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Samsun'un Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı Karayolları kavşağında aynı yönde ilerleyen otomobil ile SUV tipi araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü KÇ ile araçta bulunan iki çocuk yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi motosikletle ambulans ekipleri yaptı. Ardından 3 yaralı ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesi Bozdurum Mahallesi çevre yolunda bir iş yerinde yükünü boşaltan tır sürücüsü dorsesini kapatmayı unutarak Sarayköy istikametine doğru yola çıktı. Açık dorse kavşağa yaklaştığı sırada elektronik denetleme sistemi levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle et direği yerinden sökülerek devrildi ve levha parçaları yola saçıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Tırın açık dorsa ile ilerlediği ve levhaya çarptığı anlar ise arkadan gelen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
2: Bu yol açılmaz bugün. Şöyle bir saat açılmaz kesin.
0: Antalya, Alanya, Manavgat'te 400 karayolundaki Işıklı Kavşak'ta meydana gelen olayda NSK yönetimindeki ticari taksi ile Furkan T'nin kullandığı motosiklet kavşakta çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada motosiklet parçalara ayrılırken sürücüsü yaralandı. Ticari taksi sürücüsü ise durmayarak olay yerinden ayrıldı. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Daha sonra olay yerine geri dönen taksi sürücüsü araçtaki müşterileri bırakmak için ayrıldığını söyledi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler taksinin kırmızı ışık ihlali yaptığını belirledi. Sürücüye kaza yerinden ayrılma ve kırmızı ışık ihlali nedeniyle toplam 51 bin lira para cezası uygulandı. Ehliyetine 26 ay el konuldu. Ehliyetsiz olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne 40 bin, motosiklet sahibine de 40 bin lira para cezası kesildi. Adıyaman merkeze bağlı Külefeyük köyünde seyir halindeki traktörün tütün yüklü römörkü henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Römörkte bulunan tütün işçileri Mahir F, İbrahim B, Aide B, Dalye F, Abdullah G, Sami B, Ali B ve Beyan B yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 8 yaralı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Samruk Köyü Hamam Deresi mevkiinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Bölgeye bir yangın söndürme helikopteri ve 7 arazöz sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Cenkyeri mahallesinde saat 12.50'de orman yangını çıktı. Yangının ardından bölgeye Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda ekipler sevk edildi. Alevlere 6 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 2 itfaiye aracı, 8 su tankeri ve 1 ilk müdahale aracı ile müdahale ediliyor. Bölgede güvenlik tedbirleri alınırken söndürme çalışmaları havadan ve karadan yoğun şekilde sürdürülüyor. Yangınla ilgili gelişmeler Manisa Valiliği Kriz Merkezi koordinasyonunda yakından takip ediliyor. İstanbul'un Bakırköy ilçesi Cevizlik Mahallesi Muhasebeci Sokak'taki 6 katlı otelde saat 6.30 sıralarında yangın çıktı. Otelin birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü. Yangın sırasında çeşitli patlamalar meydana gelirken otelde konaklayanlar mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri 7 kişiyi tahliye ederken yaralanan 12 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. İzmir'in Çeşme ilçesindeki Altınkum plajının arka bölümünde koruma altındaki kum zambaklarının bulunduğu alanda çöp yığınları oluştu. Kum zambaklarının yanına çöplerin yanı sıra kullanılmış mobilya parçaları ve çeşitli atıkların bırakıldığı görüldü. Koruma altındaki bitkilerin bulunduğu alanın çöpler içinde kalması bölgeye gelen vatandaşların tepkisini çekti. Vatandaşlar alanın temizlenmesini ve kum zambaklarının zarar görmemesi için önlem alınmasını ve denetimlerin arttırılmasını istedi.
3: Bu sağlaması lazım. Onu ben bilemem. Onu yetkililer bilecek.
0: Manisa'nın İshak Çelebi mahallesindeki Ulutepe Caddesi vatandaşların talebi üzerine temizlendi. Çalışmalarda kaldırımlar yıkandı. Ulu Cami çevresindeki cami otlar temizlendi. Budama ve süpürme çalışmaları da yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ortak kullanım alanlarını daha temiz ve düzenli hale getirdi. Ulu Cami kafesi işletmecisi Ahmet İnce, bölgede 20-25 yıldır böyle kapsamlı bir temizlik yapılmadığını söyledi. İshak Çelebi Mahalle Muhtarı Bayram Gök ise vatandaşların taleplerinin kısa sürede karşılık bulduğunu belirtti.
4: Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu saha çalışmaları sonucunda halkımızdan gelen talepler doğrultusunda Ulutepe Caddesi'nde detaylı bir temizlik çalışması yürütüyoruz. Bütün caddemiz boyunca budama işlemini gerçekleştirdik, kaldırımları yıkadık ve yoldaki bütün çamurları yıkıyor ve temizliyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimizle birlikte 7/24 sahadayız.
5: Burada önceki dönemlerden 1997 en fazla 2000'den sonra burası kapsamlı hiçbir temizlik görmemiştir. Türkiye'nin her yerinden gelen insanlar Ulu Cami'ye geliyor. Geldikleri zaman yani insan Manisalıyım demeye utanıyordum. Bir nevi bir şekilde şu anda temizlik yapıldı. Besim Başkanımız buraya geldiğinde kendine iletmiştik zaten. 20-25 yıldır hiç temizlik olmamıştı. Temizliği yaptırdı, camimizi ikinci sefer yıkatıyor caminin içerisini de. Onun için ona çok çok saygılar ve teşekkürlerimizi sunarım.

0: Kültür Parkımız bu yıldan
1: İzmir'in kent hafızasında önemli bir yere sahip olan Kültür Park 90. yaşını özel bir sergiyle kutluyor. Kültür Park Pakistan Pavyonu'nda açılan sergide Kültür Park'ın kuruluşundan günümüze uzanan öyküsü, arşiv belgeleri, dönem fotoğrafları ve görsel materyallerle anlatılıyor. Serginin açılışını İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay yaptı. Tugay, Kültür Park'ın yeşil dokusunu koruyarak kültür, sanat ve spor alanlarını geliştirmeye devam edeceklerini belirtti. Kültür Park'taki hollerin kaldırılacağını da açıklayan Tugay, bu alanların yerine İzmirlilerin kullanabileceği daha yeşil, sanat ve spor odaklı alanlar oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Kültür Park'ın 90 yıllık geçmişine İzmir'in yakın tarihiyle birlikte ele alan sergi 31 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
2: 90 yıl önce Türkiye'de, İzmir'de ve dünyada her şey çok farklıydı. 90 yıl sonra bir şeylerin farklı olması da kaçınılmaz. Ama benim çok değerli bulduğum şey şudur. Kültür Park sadece bir yeşil alan değildir. 90 yıl önce burayı kuran, işte arkamda fotoğraflarını gördüğümüz insanların da düşüncesiydi. Onların düşüncesi şuydu. Yani şehrin gelişimi olurken merkezi bir konumda şehrin özellikle gençlerinin kültürel yaşamına katkıda bulunan bir alan oluşturalım istediler. Yani biz bu alanı yıllarca fuar olarak bildik. Bugün Kültür Park'ta fuar elbette ki özdeşleşmiş. Ama şöyle bir sorunumuz var. Bundan 30-40 yıl önceki fuarcılık anlayışıyla bile şu andaki fuarcılık anlayışı arasında iki gezegen arasındaki mesafe kadar fark var. Dolayısıyla bazı şeyleri hafızamızda, anılarımızda güzel olarak korumamız çok normal ve hoş bir şey. Ama dünyada her şey değişirken Kültür Park'ın, fuarın, İzmir'in de değişmeden kalmasını hayal etmek kesinlikle gerçekçi değil. Bulunduğumuz noktada bir şeyleri daha mı iyiye götürüyoruz, daha mı kötüye götürüyoruz, ona bakmamız lazım.
3: Hepsi ortak düşünce ve fikrin eseridir ve özellikle Suat Rutko'nun oluşturduğu plan dahilinde izlenerek hayata geçirilir. Kültür Park üzerine bir sergi hazırlamak adeta İzmir'in yakın tarihine dair bir şeyler anlatmak anlamına geliyor. Çünkü Kültür Park'ın kuruluşu İzmir için aslında çok daha fazlası. Kültür Park adeta bir kurtuluş savaşı anıtıdır. Milli mücadelenin ruhunu taşır. Mustafa Kemal Paşa'nın ilkelerinden halkçılık ilkesinin bir uzantısıdır. Kültür Park sınıfsız bir alandır. 90 yıldır kuşaklar değişiyor, yapılar değişiyor. Fuarın ve kentin yaşam biçimi değişiyor. Ama Kültür Park İzmirlilerin hayatındaki, ortak hafızasındaki yerini koruyor.
1: Denizli'de Ormanlar 25 Yangın Gözetleme Kulesi'nden 7 gün 24 saat izleniyor. Özellikle yangın riskinin yüksek olduğu dönemlerde kulelerdeki gözcüler dumanın rengi, yoğunluğu ve yayılışını takip ederek olası yangınları ilk anda tespit etmeye çalışıyor. Kulelerdeki insan gözüne artık teknoloji de eşlik ediyor.
4: Denizli Orman Bölge Müdürlüğümüzde aktif olarak görev yapan insansız yangın gözetleme kulelerimizden bir tanesi 2026 yılında burada faaliyete geçen. Bu kulemizde 7/24 orman içerisinde veya dışarısında ormana yakın alanlarda duman, sıcaklığın arttığı termal gözetlemeler anında yangın harekat merkezine bildirilmekte. 7/24 faaliyet vermekte ve orada yangın harekat merkezindeki görüntülerle ilgili ekiplerin, hava araçlarının sek ve idaresi sağlanmakta. Bu kulemiz 40 kilometre yarı çapında bir alana hizmet veriyor. Hizmetimizde 2 adet kameramız mevcut. Kameralar hem Denizli, Pamukkale ilçesi, Acıbayam ilçesi, Tavas ve Kale ilçelerini kapsamaktadır.
5: Buradaki amacımız Yeşil Vatan'ın korunması, dumanlara karşı, yangınlara karşı ilk anda gözetleme ve ilgili birimlerimize, ilgili ekiplerimize haberleşme. Burada dumanın şeklinden, rüzgardan, yayılışından, dumanın renginden yangın olup olmadığını, arazi yangını, orman yangını olup olmadığını tespit edip, dumanın yerinden yangının nerede olduğunu tespit edip ilk idare amirlerimize, daha sonra ilgili ekiplerimize haber vererek yangına ulaşmasını sağlıyoruz.
1: Savas Çakıroluk Yangın Gözetleme Kulesi'ne bu yıl kurulan insansız sistem termal ve optik kameralarla duman ve sıcaklık artışını anlık olarak tespit ediyor. Yaklaşık 40 kilometre yarıçapında çalışan sistemle 500 bin dönüm ormanlık alan ve çevresindeki 300 bin dönüm tarım arazisi gözetleniyor. Tespit edilen görüntü ve bilgiler eş zamanlı olarak yangın harekat merkezine aktarılıyor. Böylece olası bir yangına kara ve hava ekiplerinin hızla sevk edilmesi amaçlanıyor.
0: Deniz Orman Bölge Müdürlüğümüzün sorumluluk alanındaki ormanlık alanların korunması ve en kısa sürede herhangi bir olası orman yangınına müdahale amaçlı 25 yangın gözetleme kulemiz aktif şekilde hizmet vermektedir. Şu an bulunduğumuz 1700 metre rakım da kurulan Çakıroluk Yangın Gözetleme Kulemiz 1976 yılında kurulmuş olup 2016 yılında yenilenerek 50 senedir hizmet vermektedir. Hakim ve yüksek tepelere kurulan bu yapılar yangın henüz büyümeden fark edilip kontrol altına alınmasında hayati bir rol oynar. Orman yangınları açısından riskli dönemde gözetleme kulesinde görev yapan kulecilerimiz yeşil vatanımızın ilk savunma hattıdır. Kulemize bu yıl kurulan 2 adet kamera sistemi ve termal sensörler sayesinde Tavas, Kale, Acıpayam ve Pamukkale ilçelerimizin 500 bin dönüm ormanlık alanımız ve 300 bin dönüm tarım alanından sirayet edebilecek orman yangınlarına karşı çıkabilecek toplamda 800 bin dönüm alanımız olası duman dumanı anında tespit edebilmektedir. Tespit edilerek yangın harekat merkezine iletilmektedir. Bölgemizde kızılçam ve karaçam ağaç türleri hakimdir. Özellikle kızılçam yangın açısından hassas bir tür olması sebebiyle bulunduğumuz müdürlük yangına hassas bir konumdadır. Yangın gözetleme kulemizde görev yapan kulecilerimiz hem anında dumanı tespit etmek hem de ekipler arasındaki iletişimi sağlamaktadır.
1: Yetkililer ise vatandaşları ateş yakma yasaklarına uymaları, sigara izmirti ve cam atıkları doğaya bırakmamaları, anız ve bahçe temizliği için ateş yakmamaları konusunda uyardı.
0: Orman yangınlarının %90'ı insan kaynaklı olup özellikle sıcaklığın fazla, nemin düşük, nemin az, rüzgarın fazla olduğu riskli dönemlerde bireysel olarak bazı tedbirler almalıyız. Ateş yakma yasağına uymalı, izmarit ve cam atıklarını doğaya bırakmamalı, anız ve bahçe temizliği için ateş yakmamalıyız. Unutmayalım, ormanlarımızı korumak hepimizin sorumluluğundadır. Tek bir ağacımızı dahi kaybetmemek için hep birlikte daha dikkatli olmalıyız.
1: Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Öğrencilerin güvenli ulaşımı için gözler okul servislerine çevrildi. Servis belgelendirme uzmanı Burak Altınay, velilerin servis şoförlerinin belgelerini kontrol etmesi gerektiğini söyledi. Şoförlerin ehliyet, SRC ve mesleki yeterlilik belgelerinin tam olması, servislerin güzergah belgelerinin de hazır bulundurulması gerekiyor.
6: Öncelikle belgeleri kontrol edilmeli. Servis aracı şoförlerin ehliyet, mesleki yeterlilik belgesi, SRC belgelerinin tam olması gerekiyor. Güzergah belgelerinin hazırlanmış bir şekilde öğrencinin nereden inip nereden bineceğini ailelerin kesin olarak bilmesi gerekiyor.
1: Araç hareket etmeden önce öğrencilerin emniyet kemerlerinin takılması ve yolculuk sırasında ayağa kalkmamaları konusunda uyarılması önem taşıyor.
6: Velilerin şunlara dikkat etmesi gerekiyor. Araba hareket halindeyken kesinlikle öğrencilerin binmemesi gerekiyor. Evet. Emniyet kemerlerinin takılı olması gerekiyor. Koltukların düzenlerinin hizalı olması gerekiyor. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Trafik polisleri zaten bu denetimleri düzenli olarak gerçekleştiriyor. Emniyet kemerlerini hiçbir şekilde bağlamadan hareket edilmemesi gerekiyor. Hem hosteslerimizin hem servis aracı şoförlerimizin öğrencileri kesinlikle uyarmaları gerekmektedir.
1: Servislerde ilk yardım çantası, yangın söndürme ve acil çıkış ekipmanlarının hazır bulundurulması, koltukların da sağlam olması gerekiyor. Uzmanlar, velilerin servis şoförlerinden gerekli belgeleri isteme yetkisine sahip olduklarını hatırlatıyor.
6: Güvenli yolculuk için püf nokta ilk yardım çantasının, yangın söndürme ekipmanlarının ve acil çıkış ekipmanlarının servis aracında hazır olması gerekmektedir. Emniyet kemerlerinin kullanılabilir şekilde olması gerekmektedir. Koltukların sağlam olduğunu tespit etmesi gerekiyor. Mesleki yeterlilik kurumunun bir çalışması var. Servis aracı şoförlerin mesleki yeterlilik belgesi, servis aracı şoförü seviye 3 olarak geçiyor. Bu belgeyi alması gerekiyor. Zaten bu belgeyi alabilmesi için bu söyledik konuştuklarımızın hepsini teorik ve performans sınavlarında gerçekleştirip başarılı olması gerekiyor. Servis aracı şoförü mesleki yeterlilik belgesi olan şoför adaylarını tercih ederlerse çok daha güzel olur. Beceri ve yetkinliğini ölçüyor mesleki yeterlilik kurumu. Bunu akredite olmuş kuruluşlar yapıyor. Sınava girerken servis aracı şoförünün bir olay esnasında ne yapması gerektiğini onu sınav anında canlı olarak göstermesi gerekiyor. Öğrenciler hareket halindeki bir araçta kesinlikle ayağa kalkmaması gerekiyor. Emniyet kemerlerini bağlaması gerekiyor. Hareket halindeyken camdan dışarıya sarkmaması gerekiyor. Acil çıkış ekipmanlarıyla oynamaması gerekiyor. Yeni eğitim yılında en büyük risk trafikte bakımsız araçların trafikte hareket halinde olması ve şoförlerimizin belgelerinin eksik olarak trafiğe çıkması, bu çok büyük risk oluşturmaktadır. Kesinlikle araç lastiklerinin, aydınlatma ekipmanlarının ve acil çıkış argümanlarının kesinlikle her araçta olması gerekiyor. İlk yardım çantası, yangın söndürme tüpü, acil çıkış ekipmanları ayrı olarak araçta hazır olarak bulunması gerekmektedir. Servis aracı şoförü seviye 3 mesleki yeterlik belgesi olan adaylarımız trafik kazalarını daha minimalize edecek şekilde, daha güvenli bir şekilde araçlarını sürerek oradaki ulusal yeterlikleri, beceri ve yetkinlikleri sahaya uyguladığından dolayı daha az kazalara sebebiyet verecektir. Her anne baba servis aracı şoförünün belgelerini isteme yetkisine sahiptir. Ehliyet, SRC belgesi, mesleki yeterlik belgesini kontrol etme yetkisine sahiplerdir.
7: 2'de yer alması gereken asgari bilgiler var.
1: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye alışverişleri hızlandı. İnternetten alışveriş yapacak veliler için ise ürün güvenliği uyarısı geldi. Avukat Mehmet Mücahit Arvas, e-ticarette ürüne fiziki olarak dokuma ve etiketini inceleme imkanı olmadığı için ilandaki bilgilerin kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.
8: Ticaret çok hızlı büyüyen bir alan. Özellikle Ticaret Bakanlığı yayınlanmış olduğu bir e-ticaret görünüm raporuna göre geçen seneki e-ticaret hacmi yaklaşık %50 büyümüş durumda. Dolayısıyla genel e-ticaret içerisindeki payı da %20'lere yaklaşmış durumda. Şunu söyleyebiliriz, artık e-ticaret bizim normalimiz olmaya başladı. Hemen hemen her ürünü e-ticarette bulma şansımız var. Özellikle okul zamanlarının açıldığı bu dönemlerde kırtasiye ürünleri de pekala internetten alma talebimiz olabilir. Böyle bir araştırma yapabiliriz. Fakat e-ticaret farklı dinamikleri olan, farklı gerçeklikleri olan bir alan. Dolayısıyla bu konuda bir denetim boşluğu olduğunu, denetimin zor olduğunu söyleyebiliriz. Ticaret Bakanlığı da yaklaşık 1,5 yıl önce bir yönetmelik yayınlandı. Elektronik ticarette ürün güvenliğine yönelik uzaktan iletişim araçları yönünde piyasaya arz edilen ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi hakkında. Bu şu demek, elektronik ticarette aslında biz fiziki aldığımız ürünlerin elektronik ticarette de aynı şekilde olmasını, bilgilerin aynı şekilde olmasını bekliyoruz. Bu anlamda bu uyum süreci de devam ediyor. Fakat bu süre zarfında bir Avrupa Birliği tarafından desteklenen de bir proje gerçekleştirildi. Proje kapsamında Avrupa Birliği mevzuatı ve Türk mevzuatı uyumlaştırma çalışmaları Ticaret Bakanlığı tarafından da yürütülüyor. Biz farkındalık artırma çalışmalarına yer aldık. Projede danışmanlık da verdik. Fakat özellikle bu kırtasiye ürünlerinin de şu an yoğun talep aldığı bir dönemde e-ticarette bunun da farkındalığın artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden tüketicilerimizin e-ticarette kırtasiye ürünleri alırken birazcık daha dikkatli olması ve bakması gereken bir takım işaretler, uyarılar, bilgiler olduğunu söyleyebiliriz.
1: Tüketicilerin ürünün imalatçı, ithalatçı ve satıcı bilgilerinin ilanda yer alıp almadığına bakması öneriliyor. Ürüne göre gerekli güvenlik işaretleri ve uyarıların da kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle keçeli kalemlerde C işareti, sprey boyalarda ise yanıcı madde uyarısı önem taşıyor. Uzmanlar internetten kırtasiye alışverişlerinde yalnızca ucuz ürüne yönelmek yerine ürünün güvenliğine ilişkin bilgilerin de mutlaka incelenmesini tavsiye ediyor.
9: Güvenlik bilgi formunda ulaşılacak kişinin adres bilgileri olması lazım.
10: Kimin hani şeyimiz yok mu? Oğlumuz, kızımız, buzağının bakıcısı kim?
11: Ben.
10: Sen misin?
1: Muğla'da yeni doğan buzağların sağlıklı büyümesi ve kayıpların azaltılması için yeni doğan buzağı bakımı projesi başlatıldı. 31 Ağustos'ta başlayan projenin ilk etabı 11 Eylül'e kadar sürecek. 13 ilçede görev yapan 30 ekip üreticilerden gelen ihbarlara yerinde müdahale ediyor. Ekipler yeni doğan buzağlara ücretsiz septisemi aşısı uyguluyor. Göbek kordonu dezenfekte ediliyor ve ağız sütünün kalitesi ölçülüyor. Üreticilere buzağının başında 10-15 dakikalık uygulamalı eğitim veriliyor. Projeyle buzağı ölümlerinin ve ishal vakalarının azaltılması hedefleniyor. Projenin başlamasından bu yana 350 ihbar alındı. Yapılan kontrollerde 20 ihbarın hatalı olduğu belirlenirken 330 ihbara ekipler tarafından müdahale edildi.
11: 6 yılını buna ayırdı. Özellikle Hayvancılık Genel Müdürlüğümüz işletmelerdeki özellikle orta ve küçük ölçekli aile işletmelerindeki buzağı kayıplarının azaltılması ve işletme karının yükseltilmesi yönünde böyle bir eylem planı hazırladı. Biz de Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak Hayvan Sağlığı Şubesi olarak bir proje hazırladık. Bakanlığımıza sunduk. Bakanlığımız bu projemizi onayladı. Projemizin %60 bütçe olarak bakanlığımızda destekleniyor. %40'ında Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nca destekleniyor. Proje kapsamında İki dönem halinde ihbar hatları oluşturularak yeni doğan buzağlara ilk bir haftalık buzağı ishallerinden kaynaklanan kayıpların önüne geçilmesi için yeni doğan buzağlara bakım işlerini eğitim projesi olarak düşünerek başladık bu işi. Ve buzağı doğduğundan itibaren ihbar hattında 30 ekip olarak il genelinde bütün 13 ilçemizde il genelinde 30 ekip olarak çalışıyoruz. Bir ekibimiz Hayvan Sağlığı Şubesi'nde ihbarları alıyor ve gelen köylere ekiplerimiz ilçelere bilgi ulaştırılarak anında yeni doğan buzağa gidiyor ve buzağının bakımları yapılarak bir de septisemi serumları yapılarak buzağının bağışıklık sistemini koruyacak önlemler alınması yönünde çiftçilerimize birebir uygulamalı eğitim yapıyoruz. Bu projenin asıl amacı bu ilk hafta, ilk gün, ilk yarım saatteki bakımın buzağının hayatının sürdürülebilir, yaşamın sürdürülebilmesine çok önemli bir detay olması ve bunun farkındalığını artırmak yönünde bir proje.
1: Projenin %60'ı Tarım ve Orman Bakanlığı, %40'ı ise Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından finanse ediliyor. İkinci etabın 2027 yılı ilkbahar döneminde uygulanması planlanıyor.
12: Bizzat buzağlara müdahale ediyorlar. Buzağı başında göbek kordon dezenfeksiyonu, septisemi aşısı, annenin kaliteli ağız, annenin ağız sütünün ölçümü yapıyorlar. Ücretsiz biberon testimiz yaptıktan sonra sadece bununla bitmiyor. Asıl önemli olan buzağı başında üreticilere 10-15 dakikalık eğitimler veriyoruz. Pazartesi günü başladık projemize. 350 ihbar aldık. 350 ihbarın 20'si hatalı. 330'u ise bizzat ihbar ekiplerimiz tarafından değerlendirildi.
1: Manisa'nın Demirci ilçesinde Badem Asadı heyecanı yaşanıyor. İlçede 14 bin dekar alanda bulunan 395 bin badem ağacından bu yıl 625 ton ürün alınması bekleniyor. Üreticiler sırıklarla silkeledikleri bademleri örtülerin üzerinde topluyor. Daha sonra sırıklarından ayrılan bademler 4-5 bin kişiden topluyor. Demirci ilçe tarım ve badem üretimleri her geçen yıl artıyor.
13: Burası Manisa ile Demirci ilçesi Mezitler Köyü. Biz burada 2007'de başladık, badem diktik. İlk dikim 2007. Ondan sonra peyderpey çoğalttık. Yaklaşık 30 dönüm arazide badem üreticisi yapmaktayım. Bunun 20 dönümü Nonpareil Texas. Bir 10 dönümü de Fragrans Ferrodual var. Şimdi ilk etapta Nonpareil'ler oluyor. Yaklaşık Ağustos'un 15'i gibi başlıyoruz. İşte bir 10 gün sürüyor hasadı. Şu anda nonpareil'leri bitirdik. Siktik, makinede çıkardık, serdik. Yaklaşık bir kuruması da 8-10 gün sürer. Ondan sonra çuvallıyoruz. İnşallah hayırlısından iyi de bir pazar oluşur da. Bu sene rekortu da güzel. Don olmadı, bahar yağıştı gitti. Mahsullerin kalitesi güzel. Verim de iyi. İnşallah iyi de bir fiyat olursa memnun oluruz. Geçen yıl don olayından dolayı badem, kiraz hiçbir meyve olmadı. Sıfır çektik geçen yıl. Bu sene şükür mahsul güzel.
1: Tunceli'de aylık 100 ila 150 bin lira maaşın yanı sıra yemek, barınma ve diğer ihtiyaçların karşılanmasına rağmen üreticiler çoban bulamıyor. Geçen yıl 130 bin liraya kadar çıkan çoban ücretleri bu yıl 150 bin lirayı buldu. Özellikle yaylalarda hayvanların bakımını, beslenmesini ve sağımını yapacak iş gücü bulmakta zorlanan üreticiler açığı yabancı uyruklu çobanlarla kapatmaya çalışıyor.
14: Kendim bildim bileli hayvancılıkla uğraşıyorum. Yıllık iki tane çoban çalışıyoruz 12 ay boyunca. Çoban zorluğu şöyle. Bizim ülkede çoban bulmak zor. Normalde Afganları çalıştırıyoruz. Onları çalıştırmak da biraz zor. Gelip kaçıyorlar. Sözünde durmuyorlar. Hatta aylık 100-150 arası veriyoruz. Beğenmiyorlar hatta. Yani sigarası, ekmeği, yatağı her şeyi bize ait. Yine de beğenmiyorlar, kaçıyorlar. Yani çoban sorunu çok. Yani bizim devletimizin bu soruna çözüm bulması umut ediyoruz yani.
15: Çobanın şu an yeme, içme, birçok masrafı bize ait. Üstüne de mesela bugün maaş veriyoruz. Sağım çobanları 100 ile 150 bin lira arasında değişiyor. Yani bu fiyata rağmen inanın ki çoban bile bulamıyorsun. Onun için yani o çoban sıkıntı var. Sıkıntımız var. Sıkıntı da büyük.
1: Üreticiler yüksek çoban ücretlerine yem ve ilaç maliyetleri de eklenince hayvancılıktan elde ettikleri gelirin giderleri karşılamadığını belirtiyor.
15: Kaç yıldır ben çocukluğumdan beri biz bu işin içindeyiz. Yani babadan, atadan, dededen gelen bir mesleğimiz var. Aynen o meslekten devam ediyoruz. Çobanlar şöyle yani çoban sorunu büyük, maaşlar yüksek, onun için mesela bizim gelirimiz giderimizi karşılamıyor.
1: Tunceli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği ise sorunun çözülmemesi halinde ilerleyen yıllarda hayvan sayısında ciddi düşüş yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.
16: Bizim şu anda hayvancılığın en büyük sıkıntılarından, en büyük sorunlarından biri çoban ve yem ve ilaç maliyetleridir. Niye? Şu anda biz ortalama en düşük çobanı 120'den en yükseğini 145 liradan maaş ödüyoruz. Öyle üreticimiz var ki 4 tane çoban alıyor. Dolayısıyla şu anda iş böyle giderse, çoban sorunu ciddi bir şekilde gerçekten resmiyete bindirilmezse bu işin sonu çobanlıktan dolayı ve yem maliyetleri girdiği ilaç maliyetlerinden dolayı en fazla 10 yılımızı geçmeyecek ciddi bir şekilde hayvan sayımızda düşüş olur.
1: Samsun'un Cumhuriyet Meydanı istasyonunda 5 yaşındaki kız çocuğu tramvayın önüne doğru koştu. Hemzemin yaya geçidinde yakınlarıyla ilerleyen çocuk bir anda koşarak raylara yöneldi. İstasyonda görev yapan Samulaş güvenlik görevlisi Muhammed Lafçı saniyeler içinde müdahale ederek çocuğu yakaladı ve tramvay hattından uzaklaştırdı. Hayat kurtaran müdahale istasyonun güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Lafçı olay anında kendi kızının gözünün önüne geldiğini söyledi.
17: Şimdi göreve başladığım gün görev esnasında 5 yaşındaki bir kız çocuğumuzun ani bir şekilde tramvayın önüne atladığını gördüm. Ani bir refleksle kız çocuğumuzu kurtardım. O anki düşüncem kendi kız çocuğum tramvayın önüne atlıyormuş gibi hissettim. O şekilde müdahale ettim. Bu her gün yaşadığımız bunun gibi olaylar oluyor. Her zaman biz halkımızın güvenliği için buradayız. Samulaş güvenlik görevlileri olarak. Ya halkımız bazen bizi 5 dakika otururken görebiliyor veya lavabo ihtiyacında olarak görebiliyor. Bazen yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Bu da bizi üzebiliyor. Biz Samulaş güvenlik görevlileri olarak her zaman onların güvenli bir şekilde seyahat etmesi için, güvenli bir şekilde hem zeminden karşıdan karşıya geçmeleri için buradayız. Kayıp eşyalarını güvenli bir şekilde onlara ulaştırmak için buradayız. Kısacası biz Samulaş ailesi olarak ve Samulaş güvenlik görevlileri olarak Samsun halkının hizmetindeyiz. Yani bizim tabii ki o andaki refleksle kendi kız çocuğumu gözümün önüne gelerek düşündüğüm için o müdahaleyi yapmak zorundaydım zaten. Belki kendi canımı da tehlikeye attım ama biz bunu her zaman yaşıyoruz ve yapmak da zorundayız.
1: Güvenlik görevlisi hemzemin geçişlerde vatandaşların kulaklık kullanmaması ve her iki yöne de bakması çağrısında bulundu.
17: Benim halkımızdan istediğim yani hem zeminlerde karşıdan karşıya geçerken lütfen kulaklık kullanmamaları ve her iki yöne de bakmaları konusunda çok önemli. Bakmalarını rica ediyorum. Ve benim zaten o şekilde hareket yapmam, onu, o çocuğu kendi çocuğumun yerine koydum. O anda kendi kız çocuğum gözümün önüne geldi ve bu şekilde müdahale ettim. Her zaman da müdahale etmeye hazırız zaten.
1: Elazığ'ın Altınçevre mahallesinde yaşayan 62 yaşındaki İsmail Dündar 2016 yılından bu yana sahipsiz kedilere bahçesini açıyor. Gün içi...

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan.

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
3: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi

0: Çin'e aydın. Telefon 0546 222 2013, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Mahallesi Aydın Çin'e. Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256-340-0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri 75'lik 90

0: kanallık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜMOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

0: IFM reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Komonroil enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Anı. Kuşadası Şubesi, Ender Anı.
1: Aydın'da konforun adresi.

0: Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: IFM Reklam.

0: Kemanın akordu tamam mı?
1: Evet.
0: İyi. Başlayabiliriz. Fa La mi

0: aşık mı oluyorum? 20 yaş farka rağmen
1: İyi, yarından sonra görüşürüz.
2: Hayır efendim.
1: Perşembe öyleyse.
2: Hayır efendim, artık dayanamayacağım.
1: Neden? Derse devam etmek istemiyor musun?
2: Hayır efendim.
1: Peki ama neden?
2: Çünkü ben de sizi seviyorum.

0: IFM reklam.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256-340-0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

0: bu aşktan gidiyorum.
1: IFM reklam.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: IFM Reklam.

Senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmış say. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.

Ağzımda her dem seni içtim su yaradı. Aşk beni bekledi, ben aşkı. Gel bul dedim, bulmadı. Şimdi senden kalan her şeyi bir eskiciye sattım. Aşkı eskici sanmıştım. Eskici aldırmadı. Ben yandım, aldırmadı. Yandım, denize düştüm. Buhar olup göğe karıştım. Damla oldum, gözlerine düştüm.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

götürün aşkını, verin o zalime. Kalbimde izleri silindi bilsin, artık geri dönsün demeyeceğim. Dilimden adını üşürdüm bilsin. Kaderim bu diye büktüm boynumu, çevirdim bir başka yöne yolumu. Tozlu, tozlu bir albüme hapsettim onu.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

İkimizi toprak ayıramazken, hatırlar mısın iki gözüm, kıyamete kadar sözümüz varken, sorgusuz, sualsiz, zamansız ve de erken. Unutma ki seven bir insana kalem kırılmaz, tomurcuk.

0: Aklıma yar gelir, feleğim şaşar. Öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla 3 gece yaşar. Ecele bırakma, kimseye bırakma. Sen al canımı, sen al canımı.
1: Hep damar, full damar, full.

Yıldız avlarım göğü mavisinden, her dem bakışlarını gözlerinin deryasında. Pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır.

kırları alırım koynuma, ot koyarım göz ucuma. Anlarım yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

kurmuş koskocaman yanar dağlar vardı. O kadar alevlenmişti ki önünde koca dağlar, kayalar bile eriyor, akan sular bile duruyordu. Senle geceyi gündüzü unutmuş, bir tebessüme aldanmış, tersimlere bile kafatlar olmuştu. Meğer tatlı bir yalan, o şişte görülen bir rüyadan başka bir şey değilmiş yaşadıklarım. Şimdi anlıyorum yanan aşkımızın ateşi değil, benmişim. İçin için yanan, şimdi ise senden geriye kalan küllenmiş bir beden. Utanma, doya doya bak, çünkü bu küller senin eseri. Bak şimdi savruluyorum rüzgarlarda, aç avuçlarını, umutla bekle.